Lafiya nyanwo bere anka lafiya nyanwo ribere anka ngo akake jingo. Nyuma togo bakere dikekerebo iwo ikurunya lafiya ndende assurance maladie universelle amu de aworomanu. Amuni ibutara lafiya nkanda kebo yatini ibuka yekunkun kere ibuka sono kere ni kuruwo ilafiya no ni kuru juma idi ngwonu na iskuma kurubuka fako mie ngoni tusu. Togo nyangwori la fienu.